Dilimni og'ritdi. Dilimdagilar tuni kun nomlari, tilimdagilar oftobim, shamolim, selimdagilar men ularni kechiray. Bir qudrat bergin Allohim mehringdan bir xilvat bergin. Zaharlar keltirdi, sharoblar tutdim. G'iybatlar uydirdi, javoblar tutdim. Qasamlar ichdilar, savoblar tutdim. Men ularni kechiray, bir qudrat bergin. Allohim mehringdan bir xilvat bergin.

Dasturxon to'rimda sharbat topdilar. O'g'rildim, o'g'rildim, ortimdan toshlar otdilar. Eyvoh, eyvoh, ular buncha meni arzon sotdilar. Men ularni kechiray, bir qudrat bergin. Allohim mehringdan bir xilvat bergin.

Düşmanım ayyordur, paytlar poylaydı. Dostum esa nodon, suvni loylaydı. İkisi bir bo'lib, ko'zim boylaydı. Men ularni kechiray, bir qudrat bergin. Allohim mehringdan bir xilvat bergin.

0: jonimga jazodir jonimdagilar ko'zimning qarog'i qonimdagilar eyvoh begonadir yonimdagilar men ularni kechiray bir qudrat bergin Allohim mehringdan bir xilvat bergin Aslida do'st ham bir dushmanning turi dushmanning eng zo'ri dushmanning sheri chunki qo'lidadir ko'nglingning siri men ularni kechiray bir qudrat bergin Allohim mehringdan bir xilvat bergin Boshimga balodir, balodir ko'nglim. Bir so'zning tig'idan yarodir ko'nglim. Do'st dushman aro, adodir ko'nglim. Men ularni kechiray, bir qudrat bergin. Allohim mehringdan bir xilvat bergin. O'zingdan yo'q o'zga mahram jonim O'zingsan sultonim O'zing xoqonim O'tda kuydirmagin ikki jahonim Men ularni kechiray bir qudrat bergin Allohim mehringdan bir xilvat bergin Men ularni kechiray bir qudrat bergin Allohim mehringdan Bir xilvat bergin. Shoira Farida Afroz she'ri. Vatan Iqbol Mirzo she'ri. Seni desam yuragimda ochilar gullar yomg'ir bo'lib samolardan sochilar gullar sahrolardan daryolardan sochilar gullar yuragimning gulisan sen gullagan vatan isming aytib uyg'onadi chuchuk jilg'alar sunbulalar tonglaridan taqar sirg'alar kiprigimda yog'dularing solar jilvalar tilagimning gulisan sen gullagan vatan xushbo'y xushbo'y olmalarda jannat havosi tog'laringning bag'rida ming dardning davosi shudur axir bir insonning umr safosi yuragimning Gulisan sen, gullagan vatan, Hovuch, hovuch, zilol, zilol, suvingdan ichdim. Mehring qanot bo'ldi moviy, ko'klarda uchdim. Yana qaytib senga keldim, tuprog'ing quchdim. Tilagimning, gulisan sen, gullagan vatan, yuragimning, gulisan sen, gullagan vatan
1: Eng so'nggi xabarlardan ogoh bo'lmoqchimisiz, dilbar navolar tinglamoqchimisiz, vaqtingizni ortiqcha zerikishlarsiz, unumli o'tkazishni xohlaysizmi? Unda Ovozi Tojik radiosini tinglang. Kun davomida hamrohimiz bo'ling. Muhtaram muxlislar, siz Ovoz Tojik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini tinglayapsiz. Studiyada men jurnalist va boshlovchi Zohriddin Umarov. Biz dasturlarimizni Istiqlol yoshlari nomli eshitirish bilan davom ettiramiz. Unda Jannat Husaynzoda, yosh pianist, bastakor va dirijor haqida ma'lumot beramiz. Dasturimiz Doryush Rahimzoda qalamiga mansub Jannat Husaynzoda, yosh Mozart maqolasi asosida tayyorlandi.

Millet peşvası Cannat Hüseyinzoda'nın sanatıdaki bunday noyoblikini hissi etken holda onu 15 yaşıda yok Tojikiston Bastakorlar İttifakı azoliga kabul kılınışıga kömekleşti. Bu hol mamlakat yoshlarini ijodkorlik, mehnatsevarlik va istiqlol davlat tarixini qayta yaratish sohalarida qo'llab-quvvatlashning o'ziga xos namunasidir. Jannat Husaynzoda davlat rahbarining unga nisbatan doimiy g'amxo'rliklarini samimiy minnatdorlik bilan e'tirof etadi. U Fransiyaning mashhur jurnallaridan biri bilan suhbatda Ahmad Boboqulov nomidagi kollejda tahsil olgan davrida prezident stipendiyasi sohibi bo'lganini faxr bilan tilga oladi.

Dilimni og'ritdi. Dilimdagilar tuni kun nomlari tilimdagilar oftobim shamolim selimdagilar men ularni kechiray bir qudrat bergin Allohim mehringdan bir xilvat bergin.

Zaharlar keltirdi, sharoblar tutdim. G'iybatlar uydirdi, javoblar tutdim. Qasamlar ichdilar, savoblar tutdim. Men ularni kechiray, bir qudrat bergin. Allohim mehringdan bir xilvat bergin.

Dasturxon to'rimda sharbat topdilar. O'g'rildim, o'g'rildim, ortimdan toshlar otdilar. Eyvoh, eyvoh, ular buncha meni arzon sotdilar. Men ularni kechiray, bir qudrat bergin. Allohim mehringdan bir xilvat bergin.

Düşmanım ay yordur, paytlar poylaydı. Dostum esa nodon, suvni loylaydı. İkisi bir bo'lib, ko'zim boylaydı. Men ularni kechiray, bir qudrat bergin. Allohim mehringdan bir xilvat bergin.

0: jonimga jazodir jonimdagilar ko'zimning qarog'i qonimdagilar eyvoh begonadir yonimdagilar men ularni kechiray bir qudrat bergin Allohim mehringdan bir xilvat bergin Aslida do'st ham bir dushmanning turi dushmanning eng zo'ri dushmanning sheri chunki qo'lidadir ko'nglingning siri men ularni kechiray bir qudrat bergin Allohim mehringdan bir xilvat bergin boshimga balodir balodir ko'nglim bir so'zning tig'idan yarodir ko'nglim do'st dushman aro adodir ko'nglim men ularni kechiray bir qudrat bergin Allohim mehringdan bir xilvat bergin O'zingdan yo'q o'zga mahram jonim O'zingsan sultonim O'zing xoqonim O'tda kuydirmagin ikki jahonim Men ularni kechiray bir qudrat bergin Allohim mehringdan bir xilvat bergin Men ularni kechiray bir qudrat bergin Allohim mehringdan bir xilvat bergin Shoira Farida Afroz she'ri Vatan Iqbol Mirzo she'ri Seni desam yuragimda ochilar gullar yomg'ir bo'lib samolardan sochilar gullar sahrolardan daryolardan sochilar gullar yuragimning gulisan sen gullagan vatan isming aytib uyg'onadi chuchuk jilg'alar sunbulalar tonglaridan taqar sirg'alar kiprigimda yog'dularing solar jilvalar tilagimning gulisan sen gullagan vatan xushbo'y xushbo'y olmalarda jannat havosi tog'laringning bag'rida ming dardning davosi shudir axir bir insonning umr safosi yuragimning gulisan sen gullagan vatan havuch havuch zilol zilol suvingdan ichdim mehring qanot bo'ldi moviy ko'klarda uchdim yana qaytib senga keldim tuprog'ing quchdim tilagimning gulisan sen gullagan vatan yuragimning gulisan sen gullagan vatan
1: Eng so'nggi xabarlardan ogoh bo'lmoqchimisiz, dilbar navolar tinglamoqchimisiz, vaqtingizni ortiqcha zerikishlarsiz, unumli o'tkazishni xohlaysizmi? Unda Ovozi Tojik radiosini tinglang. Kun davomida hamrohimiz bo'ling. Hamrohimiz bo'ling. Muhtaram muxlislar, siz Ovozi Tojik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini tinglayapsiz. Studiyada men jurnalist va boshlovchi Zuhriddin Umarov Biz dasturlarimizni Istiqlol yoshlari nomli eshitirish bilan davom ettiramiz. Unda Jannat Husaynzoda, yosh pianist, bastakor va dirijor haqida ma'lumot beramiz. Dasturimiz Doryush Rahimzoda qalamiga mansub Jannat Husaynzoda yosh Mozart maqolasi asosida tayyorlandi.